kupata bana vita bana kukanga maji kama visa bana kama kukanga maji kama ringa la banda. Yeah. Oh. Yeah.